0: Tiwinyo. Iyibiyibi kay all radio keken. Piyong chun kede wer kwaro.
1: Piyong chun kede wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Tiwinyo all radio.